Adın tölün hani tımarca lomcı. Lamar zana min lake hawar. Kilu na bang lake suji drong hang. Alu na lamte juri dey ne phan. Lamar salon arjik sinang.